dilung ching kang ga to yin tharing gi lerim dile judi gi lingi zu gi ngin sen la zamling pum uzin dang phidel le den nim na thakche gi neta na pum chi chenchul ge jin bu yin bu kol le da dile pradhan mantri sarak yojna gram sarak yojna yani sulin khong sarak lam lerim gi kol le phita phashin di chu sembe gi le lingi zu yin sen la lu thang thang bu chi phidoin sembona